Da. Nara uygun her şeyine bu dediğine uygun sen sebepler. Mama ben az konulam düşünme ben bir seçtik batı gede. Nara uygun her şeyine bu dediğine uygun sen sebepler. Mama ben az konulam düşünme ben bir seçtik batı gede.